ortam nurutlan yaptı bir bekas nedir? Hatta ma nurutuk çayara gel.